Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dumai, Ramisi Dum

Embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora, embora,